yerde sediyor. Ve sediyor ki kanımı sapa cora çapa kulyala minyutu. Αλλά δεν είναι